düze, sen ve ben yıktık kendi dünyamızı. Mutluluktan ağlarken, silerken gözyaşını,

0: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
1: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

0: Pratik hayat. Oh ne rahat. Buzu dondurmanın da püf noktaları var. Suyu kaynatın, soğuyunca buz kalıplarına koyup dondurun. Buzlar daha canlı, kristal gibi görünür. Çünkü kaynamış suda oksijen azalır, bu da buzun mat görünmesini sağlar. Pratika hayat, oh ne rahat.
1: Radyo Mer 100.4.

0: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilemer'den ne dilersen. Program devam ediyor. Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar, ben Canan. İş arkadaşlarım için Tarkan'dan Yolla parçasını istiyorum. İyi haftalar diliyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Sayın sürücüler, sollama yasağına kulak, insan yaşamına önem ver.
1: Radyo.

0: 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.
1: Dağıldı saçım başım, belli çok geldi ağır. Derin bir nefes bile alamadım tam 3 aydır. Aklımda birkaç sözün beni öldürmez ağlatır. Korkarım düşünceler bir eskiye sarılır. Adı sevgi olur, zaman geçer, alışılır.

artık bende yok bir duvar. Ama bak bu değil, yine sev sorun değil. Her yere koyduğun fotoğraflar değil. Beni alt üst eden bir şey var.

dönmezsen, hiç dönmezsen. Eski dostum, sevdiğim, özlediğim, beklediğim ya da her kimsen. Hiç dönmezsen, tüm izlerin, iyiliklerin, ihanetin vesairenle çekip gitsen.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: 4 marka tek sistem. Mersin'de lezzetin yeni adresi açılıyor. Tek sos döner, tek taco, tek chicken ve tek soslu burger. 4 ayrı lezzet tek adreste buluşuyor. Sevdiklerinle gel, lezzetin keyfini birlikte çıkar. Batıkent Mahallesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi, Pektaş Florya Dükkanları. Numara 18 Yenişehir Mersin. Telefon 0324 322 12 31. 4 marka tek sistem.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 140.

0: 044-46-02 0542-144-46.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 2033.
9: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz, Mersin.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz, Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
14: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
15: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
16: 100.4 Radyo.

benzemeyen başkalarına bu nadir kan. Para para akar ağır ağır kasalardan, beyaz yaka ben bahsetme yasalardan. Dışım mütevazi ve senin gibi kancan, içim silah gibi gel gürültüme kaplan. Kuru turutan ben bir anda yaşartan, 5 saniyede çık yaşadığın binadan. Vahsi arım suyum gelir familyamdan, soy senin kendin nereden bilmem oradan. Babalardan para gelir babalardan, baka kaldın hayır ben sana bakmam. Sanki Van Damme damarıma para basacak.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Görüşmede Gazze, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki son durum ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenliği önceleyen dış politika yaklaşımının da vurgulandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni anayasa çağrısını yineleyerek Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. 1982 Anayasası'nın 12 Eylül darbesinin baskıcı koşullarında hazırlandığını vurgulayan Gürlek, çağın ihtiyaçlarına uygun özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşti. Teklif, TMSF'nin belirli koşullarda kayyum atanmasını ve bazı varlıkların dava sonucu beklenmeden satışını içeriyor. Taksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'nın taksit süreleri ve sınırlamalar üzerindeki yetkisi yeniden düzenlendi. Taksit limitlerinde olası değişikliklerse bakanlığın kararıyla netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık Teftiş Kurulu'nun ön incelemesinin ardından alınan karar fon soruşturması kapsamında verildi. Kamuoyunda yeni doğan çetesi olarak bilinen davanın 14. duruşmasında iki sanığın tahliyesine karar verildi. 62 sanığın yargılandığı dava 26 Ocağı ertelendi. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak kentte yaşamı felç etti. Birçok noktada su baskınları ve ulaşım sorunları yaşanırken iki kişi hayatını kaybetti. Yağışın ardından İstanbul Valiliği Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, belediye hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin süreceğini belirterek en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi. Mersin'de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yabancıların çalışma izinleri, kayıtlı istihdam ve iş

0: verenlerin sorumlulukları ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. Seçim sonucunda Berdan Doğan, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 50 yaşındaki avukatın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Avukatın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Bu sonuçla Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Sarı Lacivertliler 1 puanda kaldı. Çimsa ÇBK Mersin Euro Cup Room'unda yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wrocław'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
7: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
12: Yok kelimesi omega yapıda yok.
13: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
14: Soğutucu gazların tümünü

0: kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
8: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
9: 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
6: Bir şey. Aracılar full okul.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir sürü

0: Gül Grup kuruluşudur.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
0: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
5: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
9: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
10: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
11: Pratik hayat. Oh ne rahat. Buzu dondurmanın da püf noktaları var. Suyu kaynatın, soğuyunca buz kalıplarına koyup dondurun. Buzlar daha canlı, kristal gibi görünür. Çünkü kaynamış suda oksijen azalır, bu da buzun mat görünmesini sağlar. Pratika hayat, oh ne rahat.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Görüşmede Gazze, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki son durum ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenliği önceleyen dış politika yaklaşımının da vurgulandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni anayasa çağrısını yineleyerek Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. 1982 Anayasası'nın 12 Eylül darbesinin baskıcı koşullarında hazırlandığını vurgulayan Gürlek, çağın ihtiyaçlarına uygun özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşti. Teklif, TMSF'nin belirli koşullarda kayyum atanmasını ve bazı varlıkların dava sonucu beklenmeden satışını içeriyor. Taksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'nın taksit süreleri ve sınırlamalar üzerindeki yetkisi yeniden düzenlendi. Taksit limitlerinde olası değişikliklerse bakanlığın kararıyla netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık Teftiş Kurulu'nun ön incelemesinin ardından alınan karar fon soruşturması kapsamında verildi. Kamuoyunda yeni doğan çetesi olarak bilinen davanın 14. duruşmasında iki sanığın tahliyesine karar verildi. 62 sanığın yargılandığı dava 26 Ocağı ertelendi. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak kentte yaşamı felç etti. Birçok noktada su baskınları ve ulaşım sorunları yaşanırken iki kişi hayatını kaybetti. Yağışın ardından İstanbul Valiliği Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, belediye hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin süreceğini belirterek en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi. Mersin'de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yabancıların çalışma izinleri, kayıtlı istihdam ve işverenlerin sorumlulukları ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. Seçim sonucunda Berdan Doğan, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 50 yaşındaki avukatın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Avukatın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Bu sonuçla Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Sarı Lacivertliler 1 puanda kaldı. Çimsa ÇBK Mersin Euro Cup Room'unda yeni sezonun ilk maçını

0: çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wrocław'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324 223 54 44, 0324 223 54 45. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonum 0324 533 2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonu 0324-533-2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
10: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
11: Gökhan Eğitim Kurumları.
10: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34. Metin Baba, en baba helva, en baba
2: helva, Metin Baba. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
10: 100.4 Radyo.

0: Reklam kazandırır.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
0: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konfor

0: Yapıyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında. Yeni dönem
3: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Bir şey. Aracılar full okul. Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
11: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

Anne sana şarkılar yazar söylerim, seni anlatır sözlerim. Hiç görmediği gözlerim böylesini. Dağları aştırır özlemim, ben o dağı geçebileni daha görmedim. Bana baksın gözlerin, ait kaldım o yer senin. Topraktım, yeşerttin beni.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 4 marka tek sistem. Mersin'de lezzetin yeni adresi açılıyor. Tek sos döner, tek taco, tek chicken ve tek soslu burger. 4 ayrı lezzet tek adreste buluşuyor. Sevdiklerinle gel, lezzetin keyfini birlikte çıkar. Batıkent Mahallesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi, Pektaş Florya Dükkanları. Numara 18 Yenişehir Mersin. Telefon 0324 322 1231. 4 marka tek sistem.
2: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
3: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
2: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
3: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
2: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
3: 0324 323 2301.
4: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
12: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: reklam kazandırır.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata.

0: petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
7: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78. Akdeniz Mersin.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
12: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Sektörünün güçlü kuruluşu, Güçlü Otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça Güçlü Otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz Mersin.
13: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
14: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
15: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyomer
19: 100.4.

0: Haberler.
1: Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi 17 Ekim'de Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Sakarya gaz sahasında 20 yıl

0: boyunca görev yapacak platformun devreye girmesiyle Türkiye'nin günlük yerli doğalgaz üretiminin 20 milyon metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaban hayatının korunması amacıyla kara ve demir yollarında bugüne kadar 21 ekolojik köprü yapıldığını açıkladı. Köprüleri kullanan hayvanların geçişleri ve yapılara uyum süreçleri fotokapanlarla takip ediliyor. Siyaset gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP ile yollarını ayırarak yeni partiye katıldı. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi partinin mali hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 2022-2024 dönemine ait hesapları inceleyen mahkeme, bazı partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki alışverişlerde uygulanan genel 12 ay taksit sınırını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle taksit sürelerini yeniden belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında gösterilen Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi faciaya yol açtı. Olayda 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı için seçim heyecanı artıyor. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde kurucu başkan Cengiz Gökçel, Ahmet Yorgun ve Bozyazı'dan Baykal Arıdeniz adaylıklarını duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ beklenen kuvvetli yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Kentin 13 ilçesinde 350 personel ve 126 araç olası olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken vatandaşların ihbarlarını Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne iletebileceği bildirildi. Tarsus'ta 3. Uluslararası Sarı Ulak Zeytin Festivali 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde zeytin hasadı, üretim eğitimleri, tadım etkinlikleri ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirilecek. Yerel üreticiler de ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Akdeniz Belediyesi 3 Ocak mahallesindeki sokakları sıcak asfaltla yeniledi. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. TÜİK verilerine göre Mersin'de Eylül ayında 3.475 yeni aracın kaydı yapıldı. Kentteki toplam araç sayısı 928.245'e ulaşırken Eylül'de Ağustos ayından 51 araç daha fazla kaydedildi. Çimsaç EBK Mersin Eurocup Women'da yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör arayışı sürerken Nurullah Kaya antrenör olarak görevlendirildi. Kulüp bu kararla takımın maç hazırlıklarının kesintisiz devam etmesini hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu tur mücadelesinde Muş Spor Kulübü'nü sahasında konuk edecek. Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 15'te oynanacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Ayağınızdaki sağlık Ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 4 marka tek sistem. Mersin'de lezzetin yeni adresi açılıyor. Tek sos döner, tek taco, tek chicken ve tek soslu burger. 4 ayrı lezzet tek adreste buluşuyor. Sevdiklerinle gel, lezzetin keyfini birlikte çıkar. Batıkent Mahallesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi, Pektaş Florya Dükkanları. Numara 18 Yenişehir Mersin. Telefon 0324 322 12 31. 4 marka tek sistem.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
6: Siz de 0538 273 66 66 numaralı

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır

0: da tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
9: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
13: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyomer'de. Radyomer'de.
14: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
15: 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.
16: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atardım.

aşkımı düştüm yollara. Deli gibi keyfim yok, tesellim yok, yorulmuş.

0: Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi 17 Ekim'de Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Sakarya gaz sahasında 20 yıl boyunca görev yapacak platformun devreye girmesiyle Türkiye'nin günlük yerli doğalgaz üretiminin 20 milyon metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaban hayatının korunması amacıyla kara ve demir yollarında bugüne kadar 21 ekolojik köprü yapıldığını açıkladı. Köprüleri kullanan hayvanların geçişleri ve yapılara uyum süreçleri fotokapanlarla takip ediliyor. Siyaset gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP ile yollarını ayırarak yeni partiye katıldı. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi partinin mali hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 2022-2024 dönemine ait hesapları inceleyen mahkeme, bazı partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki alışverişlerde uygulanan genel 12 ay taksit sınırını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle taksit sürelerini yeniden belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında gösterilen Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi faciaya yol açtı. Olayda 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı için seçim heyecanı artıyor. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde kurucu başkan Cengiz Gökçel, Ahmet Yorgun ve Bozyazı'dan Baykal Arıdeniz adaylıklarını duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ beklenen kuvvetli yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Kentin 13 ilçesinde 350 personel ve 126 araç olası olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken vatandaşların ihbarlarını Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne iletebileceği bildirildi. Tarsus'ta 3. Uluslararası Sarı Ulak Zeytin Festivali 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde zeytin hasadı, üretim eğitimleri, tadım etkinlikleri ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirilecek. Yerel üreticiler de ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Akdeniz Belediyesi 3 Ocak mahallesindeki sokakları sıcak asfaltla yeniledi. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. TÜİK verilerine göre Mersin'de Eylül ayında 3.475 yeni aracın kaydı yapıldı. Kentteki toplam araç sayısı 928.245'e ulaşırken Eylül'de Ağustos ayından 51 araç daha fazla kaydedildi. Çimsaç HBK Mersin Eurocup Women'da yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sveza Wroclaw'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör arayışı sürerken Nurullah Kaya antrenör olarak görevlendirildi. Kulüp bu kararla takımın maç hazırlıklarının kesintisiz devam etmesini hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu tur mücadelesinde Muş Spor Kulübü'nü sahasında konuk edecek. Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 15'te oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek

0: yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324 223 5444, 0324 223 5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonum 0324 533 2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonu 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: 4 marka tek sistem. Mersin'de lezzetin yeni adresi açılıyor. Tek sos döner, tek taco, tek chicken ve tek soslu burger. 4 ayrı lezzet tek adreste buluşuyor. Sevdiklerinle gel, lezzetin keyfini birlikte çıkar. Batıkent Mahallesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi, Pektaş Florya Dükkanları. Numara 18 Yenişehir Mersin. Telefon 0324 322 12 31. 4 marka tek sistem.
3: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519. 555 310 6519 Akdeniz, Mersin.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor.

0: Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyo Mer

dinleyiciler, sırada aradan önceki son şarkımız var. Radyolarınızın başından sakın ayrılmayın. Küçük bir aradan sonra birbirinden güzel parçalarla Merrak'ta beraberiz.

0: edecek. Merak, merak devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni

0: eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
5: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Kıyafetler.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay

arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ve sıradaki şarkıya ait grup Mustafa Hakkın'da Her Şey adlı filminde çıkan Bir Derdim Var isimli parçalarıyla Antalya Altın

Şimdi sıradaki parçamız özellikle gençlerin ilgisini çok çeken bir gruba ait. İlk parçaları Ben Sende Yandım olan bu genç şarkıcılar dikkatleri üzerlerine çekerek çok fazla dinlenmeye ulaştı. Bu grup dinleyicilerin kalbini duygusal ezgilerle rock'ın asrı

dünyasına biraz daha geç girmiş bir isim var. Kendisinin neşeli sahne performansları, güzel giyim tarzı ve güçlü sesiyle dinleyicilerin beğenisini kazanmış bir isim. Ve Sena Şener Merrak

0: Sayın sürücüler, sollama yasağına kulak, insan yaşamına önem ver.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324 223 5444, 0324 223 5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonum 0324 533 2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonum 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz

0: Özgüven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer X. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
11: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Buzu dondurmanın da püf noktaları var. Suyu kaynatın, soğuyunca buz kalıplarına koyup dondurun. Buzlar daha canlı, kristal gibi görünür. Çünkü kaynamış suda oksijen azalır, bu da buzun mat görünmesini sağlar. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: 100.4 Radyo.

Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarımla manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

0: bazen 80'ler.
1: Yok sensiz olmaz, siz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
0: Çoğu zaman 90'lar.
2: Onun arabası var, güzel güzel.
0: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
3: Unutulmayanlar.
4: Radyo Mer